0: Vardırdı.
1: Vardırdı şu an abi. Vardırdı şu an.
0: Vardırdı şu an bakayım. Vardırdı şu an.